Kumano. Kapira chilgi kan makubu in. Wana ikama wemi kumara melu bi Uganda. Yiri yechan machang. Wemi ge mayum magua alu lao.

cu Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumara melubu Uganda. Liri iechan matyang. Wemi ge, mayum, magua, alu, lao, karamo.